0: da ve yapay zeka kullanımında güvenliklerinin artırılmasını ve 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını öngören yasaları imzaladı. Kaliforniya Valiliğinden çocukların internet güvenliğini artırmayı öngören yasalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Newsom Eyalet Meclisi'ndeki her iki partinin de desteğiyle onaylanan internet yasalarını imzaladığı aktarıldı gelen haberler arasında. Yasalarda ayrıca internet ortamında ve yapay zeka kullanımında çocukların güvenliklerinin artırılmasını öngördüğü belirtilen açıklamada ayrıca sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki çocuklara ek özellikler sunulmasının yasaklandığı aktarıldı sayın dinleyiciler. Ve son haberimiz Suriye'den sayın dinleyiciler. Suriye İçişleri Bakanlığı Lazgiye ilinde yürütülen güvenlik operasyonlarında devrik rejime bağlı 9 pilotun savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalandığını duyurdu. Suriye'de Lazgiye ili İç Güvenlik Komutanı Abdülaziz El Ahmet il genelinde yürütülen rutin takip ve istihbari çalışmalar sonucunda terörle mücadele şubesiyle koordineli operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Yakalanan şahısların devrik rejim döneminde savaş uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaptığını ifade eden Ahmet, bu kişiler askeri konumlarını ve havacılık uzmanlıklarını kullanarak çeşitli illerde Suriye halkına karşı suçlar işledi dedi sayın dinleyiciler.
1: Söyledi.
0: Evet sayın dinleyiciler haberlerimizi dinlediniz.

Evet, Sayın Necra programımız devam ediyor ve mesajlarınız da geliyor. Facebook'tan da yayın yapıyoruz. Erdal Hasan Bedavacı ve Keziban Hasan bizleri Facebook'tan izliyorlar ve mesaj da gönderdi. Günaydın Hakkı kardeşim diyor. Hayırlı yayınlar dileriz. Bugün Aksaçlılar Kulübü'ne, yani Lengala Road'daki Yaşlılar Derneği'ne gidiyorlar. Ama bugün gitmeyeceğiz diyor. Asırlık Yaşar teyzemizi kaybettik diyor. Evet, programımızın başında söyledik. Yaşar Taşboğa bugün, dün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün de cenazesi gerçekleşecek sayın dinleyiciler. Evet, Yaşar teyzemizi kaybettik diyor. Bugün cenazesine gidecek diyor. Kıbrıs Türk İslam Derneği'nden kalkacak öğle namazından sonra saat 1.30'da sayın dinleyiciler. Evet, Suda Suljic Sokolovic da bizleri izliyor. Teşekkürler ederiz Sula'ya. Good morning diyor, günaydın diyor. Teşekkürler Suda. Hüseyin Çakıcı bizleri izliyor. Hüseyin Çakıcı'ya da iyi günler diliyoruz, günaydınlar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Maria Eskeri Formosa da bizleri izliyor. Kendisine iyi günler. Good morning Maria, I hope you have a good day today. Emin Dinek de bizleri izliyor. Emin Günek, Dinek, günaydınlar, iyi yayınlar diledi. Çok çok teşekkür ederiz Emin Dinek'e de sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı bir istek parçası, devamlı çalıyoruz. Clayton'dan Ayşe Behattin tüm sevenleri için istiyor bir fincan kahve olsam. Tüm sevenleri için istiyor Ayşe Behattin. Ablamız, kendisine iyi günler dileriz, günaydınlar da diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve Fatma Ali Beyköylü de bu şarkıyı istiyor. Şükran Ay söylüyor. Bir fincan kahve olsam diyor. Fatma Ali Beyköylü ve Ayşe Behattin tüm sevenleri için istiyorlar ve dinletiyoruz.

0: Osman Bey, ne oluyor? Araba arızalandı mı? Kuyruğu beygir gibi dingil diye dingil diye gitmeye başladı. Ne oldu Osman Bey?
1: Kocala,
0: aferin görmen. Söndü mü? Bir şey mi yanıyordu ki? Söndü. Söndü.
1: İnnallahım mine sabirin. İnnallahım mine sabirin. Nerede bir sakat pazarlamacı varsa bana verirler zaten. Geçme adam.
0: Ne oldu bu bey, tam balada söndü.
2: Kimin balığı söndü Osman Bey?
0: Sönmüş de günden. Aha unuttuk, açalım kaboyu da. Hadi geç aç kaboyu.
2: Neyi açayım Osman Bey?
0: Hı. Domuz örgün koca körü. Kaboyu açacak mı kaboyu? Görünmeye yaraşan mı adam verir bize?
3: Ne yapacak? İdare et gitsin ya.
0: İdaresi mi olur bunun ya? Bak ama nasıl bakar yüzüme. Ne bakan böyle gamaz görmüş orfo gibi. Hadi gel çekesin kol, açılsın kaboyu.
2: Ne babosu Osman Bey? Ne kolu, hangi kol? Ne babosu? Babo ne?
0: Öf be. Allah'ım bunlardan iş isteyeceksin. Gel.
2: Affedersiniz. Babo ne?
3: Babo değil oğlum. Gabo. Yani kaput.
2: Ha!
0: Senden gelecek iyilik Allah'tan gelsin. Sağ ol oğlum. Nesi var şimdi bunun?
3: Nesi var bey?
0: Ne bileyim ben, söyündü kaldı.
3: Isparklarına bir bak.
0: Isparkı var mı bunun? Lamba süren işler bu değil diyeyim.
2: Hala anlayamıyorum. Nesi varmış, neymiş?
0: Boş ver, sen anlamazsan da olur. Hadi geç bası starter'e bakayım, deneyelim yenini bir.
2: Neye basayım Osman Bey?
0: Starter'e basacaksın oğlum, hadi geç içeri.
2: O nedir, nasıl basılır?
0: Geç oğlum, Allah'ını seversen gir içine otur.
2: Peki Osman Bey.
0: Canımı sıkanma ha.
4: Murtat. Bir bak anlamaz, her şeye karışır.
0: Hadi oğlum bas. Bassana oğlum, hadi starter'e. Boruya basmayacaksın be kamaşa.
2: Kumaşa basmıyorum Osman Bey. Kumaşlar arka tarafta.
0: İnnallahım perde. İnnallahım. Allah'ım ne günah işledim de yolladın bana bunu başıma ya. Ay oğlum çevir isvici.
2: İsvici.
0: Hadi oğlum nedir yaptın? Ne yapayım onun içinde? Hadi oğlum vur. Allah tüketsin senin gibi adamı. Nedir bana yaptın?
3: Kızma be kardeş, öfkelenme. Sen Türkiye'de hiç etmedin galiba. Ay oğlum, ay efendi oğlum. Marşa bas dersen ha. Anladın?
2: Marş. Öyle söyleseniz Osman Bey.
0: Eşek mangırdırık ve burakta bir saattir. Maytap geçer bizim inan. Hadi bas.
2: Çalıştı.
0: Hadi oğlum. Aha işledi şimdi. Tamam söndür.
2: Ne yapayım?
0: Söndür.
2: Söndüreyim. Ateş mi aldı? Söndür. Ateş. Söndür.
0: Ne duralım yaptın?
2: Söndüreyim demediniz mi?
0: Vay anam vay be. Nereden atlayın bamba lafı?
2: Söndür. Of. Ateş aldı demiştiniz.
3: Ateş filan almadı oğlum. Sadece makineyi istobot demek istedi sana.
2: Ha, hay aksi. Gene yanlış anlamışım. Daha doğrusu hiç anlayamamışım.
0: Barış Bey kardeşim, Allah'ını seversen biraz elini çabuk tut. Daha dünya kadar eşe var dağıtacağımız bunun içinde. Geç hadi bak bakayım, aç isviçi daha. Gör bakalım ne kadar lamba suyu var içinde. Belki de lamba suyu bitti.
2: Açayım isveç. Ne suyu?
0: Lamba suyu. Aç bakalım ne gösterir saat.
2: Oldu. Yani saate bakmak için arabaya girmeye de... Osman Bey, saat 1:05 geçiyor. O saat değil ya, öldürecek benim adam.
0: Ay oğlum, lamba suyu saatine gösterir, ona bakacaksın.
2: Lamba, su, saat. Osman Bey, arabanın farları, lambalar yani farlar ön tarafta. Ve radyatör de ön tarafta sanıyorum. Suyuna oradan bakılacak değil miydi?
3: Ay oğlum, sen de maysuz yapan galiba adam ha. Çatlak çıkardı oraçta kızdırmak için de yapan. Yani demek ister ki sana mazot göstergesine bakasın oğlum, anladın?
2: Ha! full gösteriyor efendim.
0: Yok ya senin. Tamam ben gördüm Burak da. Lamba suyu borusu çatladı. Akıdır bir açık. Kaç çavidayı ver bana arka taraftan.
2: Kını çavida? Neyi getireyim Osman Bey?
0: Bak Allah'a sen söyle kendine. Şimdiden deli olacağım zaten.
3: Gat sabida oğlum. Gat sabida. Yani tornavida. Anladın?
2: Tornavida.
3: Ver.
2: Buyurun.
3: Abi.
0: Ha, tamam sağ ol. Görün bak aha Burak da vasilin altında bir lemocuk vardı şu. O lemocuğun üstündeki çatlaktan kaçırır lamba suyunu.
3: Ha, sen şey de açtın ya. Della da açtın sen.
0: Della da açtın. Söyle gene versin Della'yı.
3: Ver beğen Della'yı bakayım.
2: Neyi?
3: İzola bantı oğlum. İzola bantı.
2: Ha, izola bantı. Ha.
3: Ha. Al be.
2: Aman Allah'ım yetişim.
3: Lazım yatasın altına onun.
0: Boştan yapamadık. Lazım lan. Doğrudur yazın. Lazım yatağını atın ama. Ya grik koyan kaldıracak kendini ya da yatacak yer ama leş olacak ya. Hay oğlum. Arkada bir çaput vardır. İspiyarın yanında al da getir bana.
2: Çaputu anladım da neyin yanında? Artık bana aptal muamelesi yapılmasından sıkıldım.
0: Yeter artık Osman Bey. Bu kadar aşağılanmaya tahammülüm yok artık. Bana ne senin söylediğin? Ne aşağılaması be? Ne söylersek anlamak senin kafana girmez. Kalın kavalı.
2: Bak, bak Osman Bey hala hakaret etmeye devam ediyorsunuz. Ben üniversite mezunuyum. Konuşma yeteneğimle insanları ikna edebildiğim için buraya getirtildim. Ve şu anda da gidiyorum. Konuşmak bir sanattır.
0: Konuşmak bir sanattır. Yürü be, sen Türkçe'yi bile bilmeyin. Kaçacakmış. Dingil dingil. Ver beyen o Kriko'yu arkadan.
3: Kriko. Osman Bey, Kriko, Kriko.
0: Başlarım sana da Kriko'la da ha.
5: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Osman Alkaş'ı ve Balıkçıoğlu'nu dinlediniz bu güzel söyleşide sayın dinleyiciler. Programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.39'u gösteriyor. Kıbrıs'tan bizlere mesaj gönderen Emine Hasan, günaydınlar Kıbrıs'tan, selamlar, hayırlı yayınlar dedi. Çok çok teşekkür ederiz Emine Hasan'a sayın dinleyiciler ve iyi tatiller de diliyoruz. Kıbrıs'ı bizim için de geziniz. Ayrıca arkadaşı Emine Sütçü'ye de selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan. Radyomuzdan Emine Sütçü'ye çok çok selamlar Emine Hasan vasıtasıyla sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor. Bu saatimizde 10.40'ı gösteriyor. Hemen şimdi bir şarkı çalacağız Emine Hasan için sayın dinleyiciler ve Arif Edizer programımıza katılıyor ve Ey Güzel Ada diyor Emine Hasan için sayın dinleyiciler.

Evet Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.51'i gösteriyor. Bir toplum duyurusu var, daha doğrusu bir cenaze duyurusu var. Sayın dinleyicilerimizde Yaşar Taşboğa hayata veda etti dün. Sayın dinleyiciler, cenazesi bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki adresindeki camisinde saat 1.30'da kılınacak cenaze namazını müteakip Vorabi mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Evet, bir daha tekrar edeyim. Evet, Yaşar Taşboğa ablamız dün hayata veda etti. Cenazesi bugün Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Ballarat Road'daki camisinde saat 1.30'da kılınacak cenaze namazını müteakip Vorabi mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna yaklaştık. Saatlerimiz 10.56'yı gösteriyor. Bizleri Facebook'tan izleyen dinleyicilerimize iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hepinize iyi günler. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Gelecek programımız pazartesi akşamı olacak. Hepinize iyi günler, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.

ve bu güzel şarkıyı Suda Sulcic Sokolovic için dinletiyoruz. Ve tüm Facebook'taki arkadaşlarımıza iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.